Yeah, boy. Yeah, boy. Uyabona manje. Uyabona manje nginikhumbuza kudala. Siyezwana. Nginikhumbuza mzukwane. Siyezwana.